0: 비게넥 비게넥 비게넥 떼고 났다 비게넥 떼고 났다 아마
1: 비게넥 클라는 뜨까 이가나셔스 아피 코잠 시그스 시그즈스 이키즈리 이그르마 비스틱산벨 오 아피
2: Bir kibit kekredi.
3: Mina min kuzumlu beylegan kiliş kalbasanın türün hem beyesin tutup konap konaydı alam. Eğer de dürüst bulsam, siz mina bir kilogram sosiski bilesiz.
2: Satışlar izolaşalar. Yerinin kuzlerin beyleri hem proses kakırışılar.
3: Ata, doktorski 250 din. Lübetelski 220 din. Şayney 250 din.
2: Satışlar şak kadıp konap duralar. Satış yapalarının birisi şoyartıp buna uzinin kukragın kütürüp koyar.
3: Dikabristler oramı 165-34 fatir.
4: Hayvanlarga azık əzirlərgə də, süt yetişdirirgə də texnika kerak. Presslar, özü tiyəb boşatadırğan orbalar, tırmalar. Abixozanğa müraciət etigiz. Şaltratıgız 8800 250 2581. Abixozan, sıyırların rəhmət aytır, əkurşların günləşir.

Hayırlı ki Tatar Radyosu biz maturun bilen Ufa'dan kaytıp gelebiz. Matur bulsa da şiir şiir sağındıra tuğan el Allah'a şükür kaytıp jitebiz. Kungüllü kişiler bulsun. Kaynar selamlar sizge deyip yollagan. Elbette indi özünün kaynar selamlarının ne kızganış isimini görsetmegen Albin isimini tınlaşıbız. Hayırlı yollar tilep kılabız sizge. Hem şirata haber bizge de kuşar biz. Hayırlı ki iş kadirli irim. Qazıqanım vloguman. Seni tuğan günüm bilen şin kungüllü kutlayım. Sen minim terregim, şatlığım, yoktun nurum. Sen anlık selametlik, uzun gümür. İşinde uğuşlar, kungül tınışlığı tilim. Balalarına izge eti bul. Biz seni bir nıkı yaratabız. Tuğan günün bile bəxitli bulsun. Tuğan günün bəxitli bulsun. İngizgi dilekler bilen, hatırın Klara, kızların Karina, Altınay, Ulan Zöfer. Rahmet sizge deyip yazıp yörgen özünün matur dileklerin. Elbette indi bizim Klara hanım. Onlarım şaşılayıp edindim. Hem kilesi haber bizge de kuşar biz. İsem misiniz? Oyunga cevaplar kirgen bizim şaşılayıp edin. Hayırlı ki iş Tatar Radyosu. Sizning günü bu yetinliyim. Jırlarını sana bormayım. Menimşe eğer yalgışmasam. Aha. Ayı, mında jırga cevap gelgen şulay bit. Tuğlu cevap tip deytirge kirek. Belkim dürüst bulur mu, yok mu? Ansan indi biz birinci mizgilden netice yasar bizi deytirge kirek. Barlı haberlerde okuldu bu. Bizim indi haberler kuşumtasın korap şıgam. Bir kimdiki de çöp kolmasın idi. Dip indi tırışabız. İse misiniz Tatar Radyosu İni Keşke Muhammedzanov İlfakka Koynar selamlar. Maşinada oturup iş bar mı? İşle ağzını yırıp yürürme deyip yazıp yürürken bir tınlaşımız. Hem elbette indi kilesi haberlerimizge de kuşar biz diyer idim. Lakin şuşunun bilen indi bizim haberler Koynar selamlar kutlu sözleri tügellendi. Tügellendi hem neticede yasarga vakit gelip jitti. Beşinci jır bulup kim başkargan idi. Nindi jar, jarının isimin yollarga kerekiydi degen idim. Mina şu orunda indi netice yasayız. Hem jingüşün bizine bilgeliyiz. Düp dürüst deyip etigeli. Düp dürüst cevabını yolladı. Ol da bolsa mina. Hayırlı ki iş Tatar Radyosu sizden günü boyu tınlayım. Jarlarını sana barmayım. Minimşe eğer de yalgışmasam 5-ci jar bulurga deyiş. Bulurga deyiş deyip yazgan idi bizim Zülfiye hanım şın kungilden tebrik etem İlmira Nagimovna'nın haqın yok degen jırı. Şın kungilden tebrik etem. Mine bit, sona bormayım deysiz. Sona borasız bulup şıktı bitelim onda. Sona borasız demek big yakşı. Mine şuna kure, eğer de Tatar Radyosu'ndağı yenlerde jine biz deyseniz, künler boyu tınlarga kerek. Mine Zülfiye hanım künler boyu tınlarga kure idi mine bu orunda. Jindi deyip eytirge kerek. Çünkü ol dürüst yazıp şiberdi cevabını. Şunda da İlmira Nagimovna'nın Haqın Yok isimli jırı yangıradı 5-ci bulup. 5-ci may günü kişke patlayında. Bülak indi Zülfiye hanım sizge bulaşaq. Karif teatrından 2 kişilik şaqırı bileti. Sizge yıllar biz. Rahatlanıp barıp spektakl qarap qaytığız ale. Şuşu urunda barşağızga da yaxşı kayıflar tilap qalam. Xayirli matur kişiler tilim de. Min yağni min Jar Şaymardanov sizden bilen sovulaşam. Xam işki hotline bizni tügellim. Aurmağız. Her vaqtta da küləş yüz bilen yılmayıp yaşarga yazsın digen tilakta. Gelesi matur jırlar bizni da koşabışı bəririz.